0: Your favorite songs playing now on Golden Oldies Radio.
1: Hem yeni bir aslanından daha kovar.